0: şapkın değil mi?
1: Ay şu kapken bazı. Bin adam. Hamurduk dipun buntan dipun. Bazı mı? Dük bantik denin gran sandrak ilana muhara.